de sağlık ağır garanti sözü. Akabı monda kafe monda kafe monda dilde bıraktım ya kardeş burun demem basur demem marı. Apenas que elas contaram amor.